0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar

Sen ömrümle gördüğüm, sen yüreğime ördüğüm, sen görüp de tutulduğum tek aşkımsın. Çünkü sen can yoldaşım, sen sırdaşım, sen hayat arkadaşım. Söyle ey sevgili söyle, aşk bu muydu tatmadığın, tadıp da

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

Bıraktığın gibi değil buralar. Köylü çiftlikten, köylü çiftçilikten bıktım Mustafa. Hep cevizlik oldu eski meralar. Tembellik düzeni yıktı Mustafa. Millet şahre göçtü, kapılar örtük. Ambarlar mahsulle dolmuyor artık. Değirmenin çarkı dönmez bir kırtık. Su dolu sabahlar çöktü Mustafa. Arasan bulaman atı katırı. Eşek oldu şimdi çapa motoru. Kasası bilmem var, kasası bilen var, yükte götürü. Biliyor musun? Eskiden yoktu Mustafa. Odun kese kese bitirdik dağ. Boz koyun gittile bahçayı bağ. Boz koyup gittile bahçayı bağ. Sıçan yuvasıdır evlerin çoğu. Kim geri dönüp de baktı Mustafa? Dumanlar tütüyor 50 hanede. Umudumu yitirmiyorum yine de. İyi olur, iyi olur sen de gelsen senede. Anam çok gözyaşı döktü Mustafa. Paçayı kırtardın amir oldun da. Büyük makamlarda memur oldun da. Allah daha bilsin mamur oldun da. Kardeşin çok çile çekti Mustafa. İşsizlik var. İşsizlik var, yoksulluk at safada. Şen şakrak sohbetler bitti sofada. Kararmış iki tel kaldı kafada. Zaman bizi şekle soktu Mustafa. Kışten halam aynı, hala duruyor. 90'ı devirdi yüze yürüyor. İşini gücünü kendi görüyor. He, kadere boynunu büktü Mustafa. Vallahi şaharden farkı kalmadı. Kızlar açık saçık, korku kalmadı. Bozlak, uzun hava, türkü kalmadı. Abuk sabuk işler çıktı Mustafa. Yoğurdu bakkaldan, ekmek fırından. Çektik elimizi kepekten, undan. Vakit bu ellam, ahir zamandan. La hiç, duz kokar mı duz? Koktu Mustafa. Binlikleri söktük, öyle duruyor. Yımırtaya bile para veriyor. Ne ahuru ne de damı kürüyor. Hepsi sırtımıza yüktü Mustafa. Senin galın nice? Nasılsın orada? Giden gitti işte, biz kaldık burada. Daha çok diyecek mesele var da. Anda kirpikten aktı Mustafa. Şimdi bahar geldi köye, bir görsen. Yütersin dalların içine girsen. Hısım ehbap onlar nasıldır dirsen. Aman boş ver gitsin. Yok de Mustafa. Geçinip gidiyor.

Geçinip gidiyor şükür bugüne. Hah. Hah bugünden geri komasın gene. Salon tutuyor. Valla salon tutuyor söze düğüne. Koy gözünü şare dikti Mustafa. Koy gözünü şare dikti.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: gençliği.
1: Ankara şimdi bizimle daha güzel.
2: Bizimle daha güzel.
1: En damar şarkılarla.
3: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız. Türkçemizi

Seni ben hüzünlü şarkılarda, umutsuz yarınlarda arıyorum. Bu kara sevdamı kime anlatayım? Anlatamam ki. Kınarlar bizi, hor görürler. Öylesine çaresizim ki, bir yanımda sen, bir yanımda yuvam. Biliyorum, biliyorum geri dönmeliyim. Bağrıma taş basıp seni terk etmeliyim. Elveda güzel kız, bu yaramız hep gizli kalsın. Söyleme kimseye, söyleme dağlara, söyleme kuşlara, söyleme hiç kimseye.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
0: Reklamları dinlediniz.
5: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakın.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübe.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren ısı ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren ısı ve su dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
0: Reklamları dinlediniz.

0: perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren ısı ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren ısı ve su dünyası.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren ısı ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren ısı ve su dünyası.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaanaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: Isı ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: bugün evde tekim, üzümlü kekim.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Biz buradayız. Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaanaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.

deliye. Geçer sandım, geçmeyince biraz ağladım. Yok.

0: perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren ısı ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren ısı ve su dünyası.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren ısı ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren ısı ve su dünyası.

reklamları dinlediniz. Radyo Karagaz.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Biz buradayız. Burası
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886 abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: tam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Burçin Gülbenk ile Dönence başlıyor. Evet sevgili dostlar, iyi akşamlar diliyorum. 3 Ağustos 2026 Pazartesi akşamındayız. Saatlerimiz 17.05'i gösteriyor. Bizi 88.6 frekanslarından Ankara'da Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın neresinde dinliyorsanız Burçin Gülbenk'te Dönence'den hepinize iyi akşamlar, sevgiler ve saygılar. Evet, bugün daha doğrusu 2 gün önce ama bugün programdan dolayı yeni bir aya başlangıç yaptık. Yeni bir ayın hepimize bolluk, bereketlik, huzur, mutluluk, sağlık, neşe ve keyif getirmesini diliyorum. Geçtiğimiz aydan çok çok daha üst seviyede emeklilerin, asgari ücretlerin geçinebildiği, öğrencilerimizin rahatça okuyabildiği, kadına şiddetin olmadığı, patelicanlara şiddetin olmadığı ve en önemlisi de akran zorbalığının da olmadığı bir ülkede yaşamak olsun Ağustos'un bence anlamı. Ve bu Ağustos daha da güzelleşerek diğer aylara sirayet etsin ve hiçbir şekilde bu saydığım kötülükler artık bizlerle beraber olmasın diyorum ve günün konusuna geliyorum hemen. Bakalım günün konusunda neler diyeceksiniz, ben de çok merak ediyorum. Keyifle seçtim. Her güne güzel konular seçmeye çalışıyorum. Bakalım sizler günün konusuyla ilgili neler diyeceksiniz. Efendim günün konusu şu. Şu anda olmayı istediğim en doğrusu şöyle. Şu anda olmayı en çok istediğim yer nokta nokta nokta nokta boşluklar sende. Bakalım hangi boşluklar, hangi güzel yerler gelecek. Ben de çok merak ediyorum. 0312 985 0886 6. İster canlı bağlantı, isterseniz de WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz diyorum ve şu anda 33.2 derece Ankara. Bugün çok sıcak bir Ankara ile karşı karşıyayız. Parçalı bulutlu güneşli, zaman zaman sadece güneşli bir Ankara vardı. Yarın için 34 derece parçalı bulutlu güneşli. Çarşamba 33 derece parçalı bulutlu güneşli. Perşembe 34, Cuma 35, Cumartesi 33. Efendim iki tane uyarımız var. Birincisi 11 ile 15 saatleri arasında tansiyon hastalarımız, yaşlarımız ve hamilelerimiz lütfen dışarıya çıkmıyoruz gerekmedikçe. Eğer illa çıkmamız gerekiyorsa yanımızda suyumuzu, şemsiyemizi ya da şapkamızı almayı unutmuyoruz. Bu bir. İkincisi sokaktaki patelicanlarımız için. Bir kap su, bir kap mama vermeyi ihmal etmeyelim. Ne diyoruz? Onlar Allah'ın bize emaneti.

Evet sevgili dostlar, mesajlarımız gelmeye başladı. Hemen şöyle okuyalım bakalım kimler mesaj atmış. Sevgili Fuat demiş ki, iyi akşamlar Burçlar, nasılsın, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim sevgili Fuat kardeşim, sana da iyi akşamlar diliyorum. Şu anda en çok olmak istediğim yer Bodrum'da denizin kenarı. Ayağım kumda, önümde buz gibi bir şey. Telefonda mümkünse kapalı. Bu sıcaklarda Ankara'da pişerken insanın hayali hayali bile tatile çıkıyor. Patron duyuyorsa yanlış anlamasın demiş. Yarın yine işimin başındayım. Şimdilik denize değil hayallere dalıyoruz. Sıradaki şarkıyı aklı tatilde kendi işte olanlara armağan ediyorum diye de eklemiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Fuat'cığım. O zaman sana çok güzel bir şarkı armağan edeyim ben de. Cem Belivi bizlerle, diyor ki sevdim diyor. Sevdim.

Evet sevgili dostlar, çok güzel şarkılarla aynı zamanda da mesajlarla devam ediyoruz. Zehra Hanım bakalım neler demiş. İyi akşamlar Burcu Bey, nasılsınız? Şu an beni bıraksalar Karadeniz'e yemyeşil bir yaylaya giderim. Telefonu çekmese hiç üzülmem, hatta özellikle çekmesin. Bir çay, biraz serin hava, karşıda dağlar. Başka bir şey istemiyorum demiş. Şehrin gürültüsü insanın kafasının içine kadar giriyor bazen. İki günlük sessizlik için neler vermezdim demiş. Valla ben de öyle iki günlük sessizlik için çok şeyler verirdim. Sıradaki şarkıyı da biraz kafa dinlemek isteyenlere armağan ediyorum demiş sevgili Zehra Hanım. O zaman ben dedim ki madem öyle çok güzel bir şarkı gelsin hem size hem de şu anda yaylada olup dinlenmek isteyen herkese. Murat Kekili diyor ki, kara gözlüm diyor, sevdalandım diyor.

0: Yar.
1: Evet sevgili dostlar, hafta sonunuz nasıl geçti? Bu arada onu da soralım tabii ki. Hafta sonumuz güzel mi geçti, kötü mü geçti? Birlikte cevaplayalım. Neden diyeceksiniz? Bizim mesela hafta sonumuz iş yapmakla geçti efendim. Sevgili eşim hafta sonu iş yapmayı çok seviyor. Onun için iş yapmakla geçti. Hele ki terasta 40 derece sıcakta orayı böyle temizledik ettik falan derken artık terasında tadını çıkarmak istiyoruz. Çünkü hakikaten evin içinde artık bunalıyoruz. Bunalmamızı akşamları şöyle keyifli bir sohbetle atmak istiyoruz. Ama hafta sonu vallahi ben çalıştım açıkçası. Kendisi de dinliyorsa şu anda yapacak bir şey yok. Siz de duyun, o da duysun. Çalıştırdı beni. Gerçekten çok yordu beni. Bakalım sizler de yorulmuş musunuz? Ayrıca bunları da yorumlara lütfen yazın. Çünkü hafta sonu dinlenmedir. Ama bizde öyle bir şey yoktur. Biz dinlenmeyiz efendim. Biz çalışırız. Çünkü çalışmak nedir? Sağlık verir, sıhhat verir diyorum. Eğer şu anda eşim duyuyorsa zaten o bana özelden yazar. Hiç merak etmeyin. Ben de size ne yazdıysa söz veriyorum, okuyacağım diyorum. Ve çok güzel bir şarkıyı size armağan edeceğim. Nil Kara İbrahimgil diyor ki, çocuk da yaparım, kariyer de. Hafta sonu işte.

Evet sevgili dostlar, ilk saatimizin ilk arasına girmek üzereyiz ve Mustafa Sandal bizlerle olacak. Aşka yürek diyecek. Ben de ardından reklamlar diyeceğim. Sonrasında ne yapıyorsunuz? Bu arada 0312-985-088'e attığı mesajlarınızı atmayı ihmal etmiyorsunuz. Reklam sonrası hemen okumaya başlayacağız diyorum ve Mustafa Sandal bizlerle.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, reklamlardan sonra Cem Karaca bizlerleydi. Bu son olsun dedi. Ben de diyorum ki bu son olsun. Gerçekten bu orman yangınları son olsun. Bu kadına şiddet son olsun. Bu patelicanlara şiddet son olsun. Bu akran zorbalıkları son olsun, son olsun ve son olsun. Kötüler Mars'a gidiş bileti var. Dönüş bileti olmasın. İyiler dünyada bizlerle beraber olsun diyorum. Ve sevgili Gülhan mesaj atmış, bakalım neler demiş. Diyor ki: herkese merhaba Türkiye'm, sevgili Karadeniz çalışanları ve sevgili Burçin. Şu anda olmak istediğim yer bir sahil kasabası ama öyle kısa süreliğine değil. Kalıcı olarak gitmeliyim, eminim birçok insanda bu huzuru arıyor. Vallahi bir tanesi de benim. Hatta varsa yani yanında bana dayır diyorum. Sıradaki parça iç huzurunu bulmuş insanlara armağan ediyorum. Bu sefer darısı bize diyorum ve iyi yayınlar diliyorum. Vallahi çok güzel. Keşke öyle bir yer bulsak da gitsek. Mesela benim en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi Didim Akbük'tür. Bir de Antalya Kaş'ı çok severim. Oranın da kasabası vesairesi falan çok keyifli. İnsanları da çok güzel. Denizi çok derindir. Belli yerlerde güzel denize girilir ama Kaş yine de favorilerim arasında. Ama tabii bunların hepsi hayal efendim. Niye diyeceksiniz? Artık maalesef ülkemizde bir yazlık almakmış, bir ev almakmış. Nerede? Tamamen rüyalarda bulurum seni diyor ya. Aynen öyle.

Evet sevgili dostlar, sevgili kadim dostlarımdan ince ince adım mesajı atmış. Diyor ki merhaba Burçin Bey ve Radyo Karadeniz ekibi, tüm dünyaya barışın, sevginin ve anlayışın hakim olduğu günler diliyorum. Hiçbir çocuğun ağlamadığı, doğanın korunduğu ve insanların birbirine umut olduğu bir dünya olsun. Herkese demiş huzur ve güzel yarınlar diliyorum diye eklemiş sevgili İnce. Yüreğine sağlık, epeydir yazmamıştım vallahi, en son şöyle bakıyorum 29.12.2025'te yazmışsın. Bayağıca bir zaman geçmiş sanki. Hemen hemen şöyle bir 8 aya yakın geçmiş. Ne yapıyoruz? Bundan sonra daha sık mesajlar atıyoruz. Benim gerçekten çok değerli dostlarımdan bir tanesi. Yüreğine sağlık mesajın için, özellikle de dünya için huzur ve güzel yarınlar diliyorum demişsin ya. Ne diyeyim? Herhalde en güzel dileklerden bir tanesi bu. Evet, her şey parayla oluyor. Huzur da, sağlık da, keyif de, her şey parayla oluyor ama bir tek saadet parayla olmuyor değil mi? Evet, sevgili İnce, o zaman parayla saadet olmaz diyoruz. Bakalım kim diyor?

Evet sevgili dostlar, sevgili İnce Özel'den yazmış, diyor ki sevgili Burçin, tam böyle dinlerken telefon geldi, kaçırdım mesajımı, tekrar okur musun demiş. Sen benim dostumsun, hem de kadim dostlarımdan bir tanesisin, okumaz mıyım? Tabii ki okurum, öncelikle affınıza sığınıyorum ama mecburen efendim, dost ne yapacaksınız, gücendirilmez. Sevgili İnce diyor ki, merhaba Burçin Bey ve Radyo Karadeniz ekibi, tüm dünyaya barışın, sevginin ve anlayışın hakim olduğu günler diliyorum. Hiçbir çocuğun ağlamadığı, doğanın korunduğu ve insanların birbirine umut olduğu bir dünya olsun. Herkese sağlık, huzur ve güzel yarınlar diliyorum demiş sevgili İnce. Yüreğine sağlık diyorum. Ve demin ne dedik? Parayla saadet olmaz dedik sevgili İnce için. Bu sefer de diyoruz ki saat 3, artık çıkma zamanı geldi sevgili İnce diyorum. Ve çok güzel bir şarkıyla Bengü gülüyor. Diyor ki saat 3 diyor.

Evet sevgili dostlar, ilk saatimizin neredeyse son arasına girdik bile. Şöyle bakıyorum, sevgili İrem mesaj atmış, hemen İrem'in mesajını okuyorum. Merhaba Burçin abi, iyi yayınlar dilerim. Bugünün konusu için cevabım yine duygusal boşluğuma geldiği için şu anda en çok olmak istediğim yer geçmişte kalan ve çok mutlu olduğum bir an. Çünkü bazı insanlar gidince insan en çok kendinin bir parçasını özlüyor. Oldu maalesef demiş. Gelecek şarkı Gülhan ablama gelsin lütfen, tekrar iyi yayınlar diye de eklemiş. Valla yaş genç anladığım kadarıyla, ama böyle sıkıntılar mı fazla yoksa duygusallık mı, romantizm mi çok fazla bilmiyorum, ama her ne oluyorsa olsun bütün kötülükler gitsin, güzellikler senle olsun sevgili İremciğim. Çünkü kendini üzmek, yıpratma, kimse için kendini üzme, yıpratmaya asla ve asla değmez. Bunu da unutma diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Kim mi gelecek? Tabii ki programımın ismini taşıyan çok şık bir, çok güzel bir şarkıyla sizlerle beraber olacağız. Ardından reklamlar, reklamların ardından tekrar Burçin Gülbenk'le dönence kaldığı yerden devam edecek. Kim mi geliyor? Tabii ki Barış Manço. Neyi mi söylüyor? Tabii ki dönence.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

Evet sevgili dostlar, 3 Ağustos 2026 Pazartesi akşamındayız. Saatlerimiz 18.06'yı gösteriyor ve mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Burçin Gülmek'te dönence tüm hızıyla güzel mesajlarınız ve keyifli şarkılarla sizlerle şu tampon olmayan ama yine de sıkışık olan trafikte ne yapıyoruz? Birlikte oluyoruz. Sabahları bakıyorum, gerçekten çok sıkışık, çok enteresan bir trafik var. Sanki Ankara tatile girmemiş gibi. Çok ilginç. Özellikle köprü altlarının yan tarafındaki sağ sola dönüşler var ya, oraların dar yapılmasından dolayı şeritler öyle bir doluyor ki normal şeridinde giden insanları çok etkiliyor. İşte bizde de mühendislik harikası var maalesef. Bu mühendislik harikası sayesinde ne yapıyoruz? Yollarımızı dönemediğimiz için şeritleri genişletemiyoruz ve şeritlerimiz arabalarla tıkanıyor. Tek şeride neredeyse düşüyoruz. Ondan sonra da trafik sıkış tıkış devam ediyor. Efendim şu anda da aynısı varsa tampon değilse ara ara sıkışık olan trafikte bizi dinleyen ya da evinde çayını kahvesini, iş yerinde çayını kahvesini yudumlayıp gelecek şarkıyı merak eden tüm dostlara armağan ediyorum. Hande Yener geliyor, diyor ki duyduk duymadık demeyin diyor. Burçin Gülbenk'te dönence hafta içi her akşam 17 ile 19 saatler arasında sizlerle diyor.

Evet sevgili Görkem, bakalım neler yazmış, hemen okuyalım. Diyor ki selam Uçağım, nasılsın, programı yine çok keyifli demiş, çok teşekkür ediyorum, iyiyim valla, seni sormalı. Şu anda olmayı istediğim yer çocukluğumdaki mahalle, akşam ezanına kadar top oynayıp annemin camdan ismimi bağırmasını bile özledim. Valla herkes özlemedim bunu. Hadi elinizi yıkayın, gelin yemek yiyin, yemek vakti, yeter artık oynadığınız, ter içinde kaldınız sözleri yok muydu? Vardı. Ama ne kadar güzeldi değil mi? Çocukluğumuz başkaydı. Şu andaki çocuklarımız maalesef bunu yaşayamıyorlar. O da çok üzücü. Ne telefon vardı, ne internet, ama arkadaş bulmak hiç kolay değildi. Dizimiz kanardı. Eve çıkıp tentridiyot sürüp yine aşağı inerdik. Vallahi bir akşamlığına geri dönme şansımız olsa yeter demiş. Sıradaki şarkıyı 80'lerin 90'ların çocuklarına armağan ediyorum diyeklemiş sevgili Görkem. Keşke bırak bir günü 2 saat 3 saat bile olsa o güzel duyguyu, o misket oynarken ellerimizin üstünün böyle kanadığını, topraktan yara olduğu o günler var ya, o günleri çok özlemedik mi? Bence çok özledik. Geçmiş bambaşkaydı. Çünkü geçmişte kardeşlik, dostluk, arkadaşlık, komşuluk, her şey bambaşkaydı. E şimdi dostlar kardeşten çok daha öte. Ne diyeyim? Nokta.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 18.16 oldu ve hava durumuna şöyle birlikte bir göz atalım mı? Vallahi burada klima çalışıyor ama yine de çok böyle kar etmiyoruz. Elbette ki tabii ki faydası var ama yine de ne kadar derece olduğunu bakıyoruz. Şöyle bir bakayım, şu anda odamızın sıcaklığı kaç dereceymiş? 28 derece gösteriyor. Vallahi 22 derecede çalışıyor klima ama 28 derecede bizde bunaltıyor burada. Efendim 33 dereceymiş şu anda Ankara'mızın sıcaklığı. Hafta sonuna doğru ne yapacak? Yine yükselecek. Özellikle en yüksek günde cuma günü 35 gösteriyor ama tabii bu gölgede ölçülen derece. Bunun normaldekini söyleyeyim size en az 42-43 dereceye kadar çıkar diye düşünüyorum. Tekrar edelim, bu saatlerde lütfen özellikle 11 ile 15 saatler arasında hastalarımız, tansiyon hastalarımız, yaşlılarımız ve hamilelerimiz lütfen dışarıya çıkmasınlar. Çok elzemse dışarı çıkmaları, mutlaka ve mutlaka şemsiyelerini, şapkalarını ve yanlarını, sularını almayı da ihmal etmesinler diyorum. Ve sevgili Aydın diyor ki, sevgili kardeşim Burçin hayırlı işler diliyorum. Kolay gelsin kardeşim. Konu başlığına gelince, şu an bir para havuzunun içinde yüzmek para havuzunun içinde yüzmek isterdim. Çocukluğumuzda hatırlarsın çizgi film vardır, Rich Rich diye. Evet, en zengin. Hatta onunla alakalı da hep böyle zenginler, arabalar vesaireler falan filmi de yapılmıştı onun. Öyle olmak isterdim. Şu anda seviliyorsun kardeşim demiş Aydın Güleç. Vallahi bu senin istediğini inan herkes istiyor. Rich Rich olmak herkesin böyle hayalidir ama biz bırak Rich Rich'i, ekmek aldığımızda acaba yanına alacağımız şeye paramız yeter mi diye düşünüyoruz. Para Rich.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 18.21 oldu. Bir doğum günü kutlamamız var. Sevgili dostum Fatih 60 diyor ki merhaba demiş Burçin kardeşim. Canım eşim Aslı Acı'nın doğum gününü kutluyorum demiş. Bir mesaj yayınlayabilir misin demiş tabii ki. Ben de diyorum ki o zaman sevgili Aslı, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaş alman sana keyif, huzur, mutluluk, neşe ve bol para versin sevdiklerinle birlikte. İnşallah bundan önce geçirdiğin yılları tamamen unutturur. Çok keyifli yıllar seninle olur diyorum ve o zaman sevgili Fatih ve sevgili Aslı Acı çifti için çok güzel bir şarkı çalıyorum. Melek Mosso geliyor. Diyor ki doğum günün kutlu olsun Aslı diyor.

Evet sevgili dostlar, MOBESE kameralarımdan sevgili Resul kardeşim çevre yolundan fotoğraf yollamış. Çevre yolu tampon tampona diye. Evet yani diyoruz ya, maalesef ki hani şöyle bir algı olmasın, böyle Ankara tatilde çok rahat, çok keyifli. Bugüne kadarki en keyifli zaman NATO toplantısı zamanıydı. Nereye gidersen git 3-5 dakikada varıyordun, ama şu anda ne yapıyoruz? Yine benzinlikçilere çalışma vaktimiz geldi. Zaten zamlar ard arda geliyor. Bir de dur kalk ne yapıyoruz? Onlara iyice çalışıyoruz diyorum ve Balıkesir Gömeç'e uzanıyorum. Sevgili Nakşidir demiş ki, iyi akşamlar, şu an yalnız kalmayı neresi olursa olsun diyorum demiş. Biraz dinlenmek, kafamı dinlemek iyi gelecek sanırım. Yetmeyen günlere yetişmekten yoruldum. Sevgiler demiş, sıradaki parça bana gelsin diye de eklemiş. Vallahi sevgili Nakşidir, gerçekten özellikle son zamanlarda Gömeç tarafında çıkan yangından dolayı da moral bozuktur mutlaka ki. Çünkü ülkemizin dört bir yanında yangınlar felakete dönüştü. Birçok hayvanımız, oradaki patilicanımız ne yaptı? Ekolojik denge bozuldu. Hepsi canlarını yitirdi orada. Ağaçlarımız yandı, ormanlarımız gitti. Bunun tek sebebi bir tane, tabii ki hepsinde değil ama bir tanesinin özellikle evinin bahçesinde kaynak yapıp o kaynağı sıçratan o sorumsuz var ya, o sorumsuza inşallah muhteşem bir ceza verilir. O ağaçların, o canlıların hepsinin günahını üstüne aldı sevgisiz insan diyelim. Ne diyelim, başka bir şey demeye gerek yok. Bu kadar uyarılar yapılıyor değil mi? Şu sıcak havalarda asla lütfen böyle şeylerle uğraşmayın. Anız yakmayın. Özellikle kaynak vesaire yapmayın. Ya da eğer bir pikniğe gidiyorsanız oradaki ateşi iyice söndürdüğünüze emin olun. Etrafta lütfen kırık cam ya da şişe bırakmayın diye burada konuşmuyor muyuz? Her yıl aynılarını anlatmıyor muyuz? Ama nedense bazı insanların bir kulağından giriyor, bir kulağından çıkıyor. Keşke tıkasa da ortada bir yerde kalsa, belki beyni çalışır, onu yapmazdı diye de buradan gerçekten serzenişte bulunuyorum. Çünkü bir hata binlerce, oradaki binlerce ormanda yaşayan canın hayatına mal oldu maalesef. Oradaki binlerce ağacın hayatına mal oldu maalesef. Ne diyelim? İnşallah adalet yerini bulur ve çok güzel bir ceza alır. İnşallah da gün yüzü görmez. Oralarda dolanır, tespih çeker diyorum ve çok güzel bir şarkıyı sana armağan ediyorum sevgili Nakşidil. Madem birazcık sıkıntılı için, o zaman için biraz renklensin mi? Bence renklensin. Ardından reklamların ardından kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, reklamların ardından Davut Güloğlu bizlerleydi. Dedi ki karamşin karası dedi. Ve şimdi de sevgili Güler Hanım bizlerle, bakalım hangi mesajı atmış. İyi akşamlar Burçin Bey, keyifli yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Size de güzel bir akşam diliyorum ben de. Şu anda olmayı en çok istediğim yer rahmetli annemin, anneannemin mutfağı. O yemek yaparken ben masada oturup günümü atlatırdım. O zaman bunun ne kadar kıymetli olduğunu hiç anlamamıştım. Bir tabak yemeğin değil, doydun mu yavrum demesini özledim. İnsan bazen bir yere değil bir zamana dönmek istiyor. Sıradaki şarkıyı anneannesini özleyen herkese armağan ediyorum diye de eklemiş. Evet, valla şöyle söyleyeyim, ben hiç ne anneannemi, ne dedemi, ne babaannemi, ne de büyük babamı hiç tanımadım. Biz çok küçükken çünkü vefat etmişler. Onun için o sevginin ne demek olduğunu hissetmeyi ben de çok isterdim açıkçası, ama maalesef hiç bizim zamanımızda yoklardı. Bizden önce hayatlarını kaybetmişlerdi. Anneannemi hayal meyal hatırlıyorum. Gerçekten hayal meyal. Çok küçüktük ama böyle birebir anı var derseniz maalesef yok. Onun için ne diyoruz? Yattıkları yer nur içinde olsun inşallah diyoruz. Anneannenize de buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Sevgili Güler Hanım diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyorum. Soner Sarıkabı da diyor ki unuttun mu beni diyor.

Ben sevgili dostlar, biraz evvel yine bir haber kanalında ne yazdı biliyor musunuz? Ormanlarda yasak olmasına rağmen, bakın, ormanlarda yasak olmasına rağmen mangalı yakmışlar ve ağacın dibine de o yaktıkları koru atmışlar. Ya bu ne kadar duyarsızlıktır, bu ne kadar insafsızlıktır, bu ne kadar vicdansızlıktır. Keşke hani şunları yukarıdan gözetleyen daimi kameralarımız, dronlarımız olsa, tespit edildiği anda dünyanın borcu, yani daha doğrusu cezası kesilse, orada o mangal yakmak neymiş, onları o kenara koymak neymiş bir görseler. Çünkü siz orada soğuttuğunuzu zannettiğiniz o korları attığınızda güneş ışınlarından dolayı tekrar yanıp alevlenebiliyor. Ondan sonrasını da Allah göstermesin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. İşte bunlar için ne yapmak lazım? Dört bir koldan hakikaten dronlarla artık başka çaresi yok. 7/24 oraları kontrol altında tutmak lazım ki bu vicdansızları, bu duyarsızları yakalayıp çok ciddi anlamda ceza, hem para hem de hapis cezası vermeli. Ondan sonra orada mangal neymiş, sohbet neymiş bir göstermeli. Çünkü bu kadar can yanarken, bu kadar ağaç yanarken, bu kadar ormanlarımız, canlarımız telef olurken biz hala keyfimizin peşinde koşuyorsak, hani diyor ya, ben, keyfim ve kahyası diye. İşte ilk önce beni, sonra keyfine, sonra da kahyasına ayrı ayrı cezayı verirse bu devlet, ondan sonra üçünü birleştirecek kendinde parayı, nakiti, zamanı bulamazsın sevgili kardeşim. Duyarsızlığa hayır diyorum. Duyarsızlığa gerçekten koskocaman hayır.

Evet sevgili dostlar, sevgili Veysel demiş ki iyi akşamlar Burçin abi, kolay gelsin, nasılsın demiş. Vallahi ben iyiyim, asıl sizi sormalı, tamponu trafikte olan sizsiniz. Ya da böyle yarı çok yarı az trafikte olan sizsiniz. Ya da çayınızı kahvenizi şu anda belki de sofrada yemek yerken beni dinleyen sizsiniz. Asıl sizler nasılsınız? Size iyi geliyor muyuz? Bugünün yorgunluğunu birlikte atıyor muyuz? Bu çok önemli. Bizler burada sizin günün yorgunluğunuzu atmanız ve yareniniz olmak için buradayız. Siz nereye giderseniz radyokaradeniz.com.tr üzerinden sizlerleyiz ya da 88.6 frekanslarında sizlerleyiz ve bendeniz yareniniz olmaya devam ediyorum ve devam edeceğim diyorum. Devamında diyor ki şu anda olmak istediğim yer çocuklarımın yanı. İkisi de başka şehirde. Ev sessizleşince insan onların gürültüsünü bile özlüyor. Eskiden biraz sessiz olun diye kızardım. Şimdi keşke gelip evi dağıtsalar diyorum, değil mi? Maalesef öyle. Ama işte o zaman bazen diyoruz ki nasıl olsa beraberiz, nasıl olsa birlikteyiz, bir şey olmaz diyoruz ama bir gün kuş yuvadan uçunca ondan sonra diyoruz ki gel de evi dağıt. İşte bunun adına özlem, bunun adına hüzün, bunun adına anılar deniyor. Anne babalık böyle tuhaf bir şeymiş demiş. Uzakta evladı olanlar beni çok iyi anlar demiş. Sıradaki şarkıyı da evlatlarıma ve size armağan ediyorum diye eklemiş. O zaman biraz neşelendirelim kendimizi, değil mi? Bakın tek yapmanız gereken şu: camları indir, sesleri aç. Çünkü sırada muhteşem bir şarkı var. Bil bakalım.

Evet sevgili dostlar, duyduğunuz sirenin sesini, gemi yaklaşıyor. Yani tatil zamanı. Ve Ozan Doğulu ile Demet Akalın bizlerle olacak, kulüp diyecek ama onun öncesinde diyeceğiz ki yine bir programın sonuna geldik. Evet, yeni ay bize başta sağlık getirsin. Devamında huzur ve mutluluk getirsin. Ve en önemlisi aklı başında insanlar getirsin. Vicdanlı, hoşgörülü, kendinden başkasını düşünen, sevgi dolu insanlar bizlerle olsun. Çünkü orman yangını hala varken, hala eğer sen ormanda tutup da mangal yakıyorsan, sen git Mars'a, geride dönme diyorum. Efendim, yeni ay bereketiyle geliyor, keyfiyle geliyor, huzurla geliyor, mutluluğa geliyor. Bugün yine programın sonuna geldik. Sağlıklı, keyifli, güzel bir günün ardından yeni bir güne hazırlık yapacağız. Ne yapıyoruz? Şu anda evlerimizdeyiz ya da evlerimize gitmiş durumdayız. Tampon tampona ya da güzel bir trafikte yine sizlere yarenlik ettim. Bundan sonra da yarenlik etmeye inşallah devam edeceğiz diyorum ve yarın yine aynı saatte. Saatler 17'yi gösterdiğinde Radyo Karadeniz 88.6 frekanslarında Ankara'da ya da radyokaradeniz.com.tr üzerinde dünyanın her yerinde yareniniz olmaya Burçin Gülmek'te dönence devam edecek. Siz ne yapın? Radyo Karadeniz'i takip etmeye devam edin diyorum ve evet, şarkımız yeniden başlıyor. Demet Akalın ve Ozan Doğulu diyor ki kulüp diyor. Gözlerini kapat, deniz kenarını yaşa. Hoşça kal, sevgiyle kal. En güzel akşamlar seninle olsun.

0: Burçin Gülbenk ile Dönence sona erdi.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hazırlık tecrübesi

0: Hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
1: Isı ve su dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Bu akşam içimde hüzün var.
1: Radyo Karadeniz 88.6.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Başkentin ödüllü radyosu.
5: Radyo Karadeniz.
4: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakın.

Hadi çık yollara. Hadi gel bana dönür. Hadi, hadi dindir içimdeki sancılar. İnan, inan istemedim bu kadar hiç kimseye. Hadi söndür tenimdeki yangınları.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek

0: tam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren ısı ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren ısı ve su dünyası.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: ancak biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız. Türkçe'm.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

Bir babadan olduk farz et. Kim sorarsa sen inkar et. Git, git bacım ol bundan sonra. Git bacım ol bundan sonra. Yabancım ol, yabancım.

Yoktur sana bir vebalim. Sen değil, sen değil kaderim zalim. Git, git bacım ol bundan sonra. Bir anadan doğduk farz et, bir babadan olduk farz et. Kim sorarsa sen inkar et. Git.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Radyo.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr

88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. E neylersin, alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anneler gibi ağlayabilmeli.

0: benim ne hattım? Ona gitsem, şuna gitsem, kim ağlar benim yerime? Kim yanar? Kim? Kim?
1: Radyo Karadeniz 88.6.

Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.

gözlerimde duman duman yaş. Arzularım, umutlarım hep yarım kaldı. Allah'ım, Allah'ım, ben ne günah ettim ki yüreğimi sancılar sardı. Allah'ım, ben ne günah işledim ki yüreğimi sancılar sardı. Yüreğimi sancılar sardı.

yaratıldığıma, yaratıldığıma pişman olmuşum. Hayat yollarında, hayatın dikenli yollarında yorulmuşum. Yaşamayı ümit ederken, mutlu olmayı ümit ederken, bir aşk için, bir sevda için ziyan olmuşum, ziyan olmuşum.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Radyo Karadeniz 88.6.

0: seni sana bıraktım. Vicdanımla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana. Anlatır beni sana.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

sonumu bir mezar taşı beklerken neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Daha 18'indeyim İbo. Nasıl yiğit, nasıl delikanlıyım. Daha 18'indeyim İbo. Koskoca bir ihtilal atlatmışım. Sakallarım çıkmış tam ve eksiksiz, bir resim çektirmişim hatıra diye. Sakallı nasıl beklerim sen de bilirsin. Babam tıraş olmuş, canım çekmiş de öylece beklemişim 18 sene. Biz çabuk büyüdük, hayat öyleydi. Daha çocuk olmadan adam olduk biz. Kavgada kırıldı burnumun solu, façamızı çizdiler, rezil olduk biz. Arabesk müzikler dinlemişiz İbo. Sevmişiz, sevgimizi diyememişiz. Okul duvarına adını yazmış, bir kalbin içinde ok geçirmişiz. Mahallenin kızlarını hep biz korumuş, namus deyip başımız önde geçmişiz. Ne bir kıza bakmış, ne baktırmışız. Kapı önlerinden hep sessiz geçmiş, ezanda müziği kapattırmışız. Daha 18'indeyim İbo. Sadece genç değil, delikanlıyım. Hem nasıl platonik, hem ne aşığım. Onun dar sokağına öylesi mahkumum. O kaldırım tozuna ne aşinayım. Daha 18'indeyim İbo. O hiç benzemiyor 17'sine. Hukuk özgürsün diyor. Bir adım reşit olmuş. Ehliyet cebimde gıcır duruyor. Abim de 74 tospa almış. Arabayla gidiyorum o dar sokağa. Camımdan ucuz müzik düşmüyor artık. Orson Welles dinliyorum, Frank Sinatra. Acı duygularım kalmamış artık. Abartmışım İbo, 18'deyim. Öyle artık eve meve gitmez olmuşum. Bir bekar evinin bodrum katında reşit kimliğimle özgür olmuşum. Daha 18'indeyim İbo. Sesim kişilik olmuş, yumruğum demir. Ne diyorum sana 18 İbo, bu sadece takvimde bir yaprak değil. Dedim ya genç değil, delikanlıydım. Torba taşıtmadım hiçbir teyzeye. Otobüslerde yayılıp hiç oturmadım. Yer verdim benden bile biraz büyüğe. Sağ sol davalarına hiç bulaşmadım. Benim sevdalarım ütopyadandı. Hiç kimseyi fikrinden yargılamadım. Benim kavgalarım haksızlıktandı. Sevdalarım olmuş gelip geçici. Kimsenin namusuyla oynamamışım. Bizim kitabımıza uymamış belli. Bu yüzden hepsinden yara almışım. Hiç kimseye zararım olmamış İbo. Bir anamı üzmüşüm, naçar kalmışım. Anam etme oğul, dellenme demiş. Anamı naz makamından çok kullanmışım. Doğru yerde yanlış adam olmadım İbo. Yanlış yerde doğru adam oldum ben. Bırak düşmanıma düşman olmayı, düşmanıma bile dost olmuşum ben. Ne yaparsan bugün kendine İbo, günahların da senin sevapların da, kavgaların da senin sevdaların da, bunlar masal değil, yaşandı anla. 18 özel bir tarih her yaşandı da. Özgürlük, ehliyet, hepsi bir kında. O günden burnumda kırık var hala. Bir de sakalımda eskiye inat 3 tane beyaz çıktı. 3 dertli nokta. Özet şu ki 18 dertliydi İbo. Özet şu ki 18 zevkliydi İbo. Özet şu ki 18 insan ömründe bir daha 18 olmuyor İbo. Bir daha 18 olmuyor İbo.

0: söyledim durdum.
1: Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.